0: taşıma pağa, anıl tınay taşıma hata.
1: Lakın anı, lakın anı, lakın anı.